İnsan kaç kez ölür? İnsan kaç kez yaralanır bu hayatta? İnsan kaç defa darda kalır bu alemde? Bu dar günümde, bu zor günümde istedim ki sen gelesin yar. Gelip de bu halımı göresin, elimi tutasın, sevdiğim diyesin. İstedim ki sen gelesin.

de bir tane bizi yaradan Allah da bir.

ne hayallere daldığımı, çok zor nefes aldığımı satır satır yaz hakim bey. Başucunda resmin vardı, dilinde hep ismin vardı. Yaslandığı hep duvarda, satır satır yaz hakim bey. Özlemiyle dolduğumu, hasretinden solduğumu, ama iyi olduğumu satır satır yaz hakim bey. Her gün kopt

satır satır yaz Hakim Bey. Duman duman tütüyor de, tütüp tütüp bitiyor de, gece çok geç yatıyor de, satır satır.

dediğin şey var ya, bir masaldan ibaret. Bir varmış, bir yokmuş. Aslında aşk dediğin şey var ya, bir yalandan ibaret. Ha varmış, ha yokmuş. Ama gel gelelim ki güzelim, bu aşklar bize göre değil. Bas bağrında sızın olayım, ciğerinde közün olayım.

Arştan sonra gelir benim inşam. Sen son taş semayı ulada, ben kamer feleği, sen zuhalsin. Ben yedinci kat, sen en uzaksın göklerde. Ben Adem, sen İbrahim soyu. Ben muallim, sen mürebbiyesin. Bensin, sen sat,

Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.

yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23. Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

sensiz bir an olsun yapamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Bağlanmışım sana kopamıyorum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Vurulmuşum sana delicesine. Senin kollarında erircesine. Seviyorum seni ölürcesine. Yalanım varsa aşk çarpsın beni.

Hasretin cehennem, yokluğum zindan. Sensiz eksiğim ben, noksanım noksan. Yaşayan ölüyüm, yanımda yoksan. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen yoksan dünyamda ne aşk ne huzur. Sensin yaşadığım en büyük gurur. Seninle inandım, işte aşk budur. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Sen iste yolunda toprak olur. Sen iste dalında yaprak olurum. Bir ömür aşığın kölen olurum. Yalanım varsa aşk çarpsın beni. Ömrümü ömrüne iste eklerim. Yolunu mahşerde bile beklerim. Dört kitap adına yemin ederim. Yalanım varsa aşk sarsın.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
0: Gül İnşaat reklamları sundu.
2: Tutku FM 105, şehrin kalbi bu frekansla atıyor.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar. Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
1: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: 71 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe.

zamanın en güzel oyun havaları bu frekansta.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız, sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 855 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.

0: Bekbaş PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Gül İnşaat reklamları sundu.
1: Tutku FM 105. Tutkun bu frekansta. 105.

sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 5555. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535 334 90 55. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun. Gül İnşaat reklamları sundu.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, Malatya'da 19 Mart'tan bu yana kayıp olarak aranan Aysel Yıldırım'ın cinayete kurban gittiğinin ortaya çıkarıldığını açıkladı. Soruşturma kapsamında 4 şüpheli gözaltına alındı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, aile kurumunun desteklenmesi ve genç çiftlerin evlilik süreçlerine katkı sağlanması amacıyla kurulan Aile ve Gençlik Fonu kapsamında bu ay 9.200 gence toplam 1 milyar 52 milyon lira ödeme yapıldığını açıkladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, ABD ile İran arasında imzalanan mutabakat zaptında bazı tartışılmaya bırakılan önemli konular olduğuna işaret ederek, zaman zaman tıkanmalar görebiliriz. Buna hazırlıklı olmak lazım. İkincisi, tabii ki her zaman köşede bekleyen bir İsrail var. Fırsatını bulur bulmaz konuları sabote etmeyi bekliyor, dedi. ABD Başkanı Donald Trump, Hürmüz Boğazı'nı kapatmamaları konusunda İranlı yetkililerle görüştüğünü belirterek, Hürmüz Boğazı'nı kapatırsanız ondan sonra elinizde bir ülke kalmaz, ülkenize bile geri dönemezsiniz uyarısında bulunduğunu söyledi. İran müzakere heyeti üyesi Hüseyin Kurbanzade, Lübnan'da savaşın sona erdirilmesi konusu kesinleşmedikçe mutabakat zaptının diğer maddeleri de uygulama aşamasına girmeyecek, dedi. Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
2: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 0060.
3: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
5: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
0: Gül İnşaat reklamları sundu. Tutku FM 105, Tutkun bu frekansta. 105.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Takip et.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
3: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
0: Gül İnşaat reklamları sondu.
1: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
4: Frekansınız 105 olsun.

0: Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.
1: Bir hoş bir hoş bakar, seni beni yakar, çok ocaklar yıkar, vicdansız seni.

0: Otto Aksesuar reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Dünya Göz Samsung bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
3: Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545-235-2277.
4: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

61 Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'ndeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi Sitesi'nde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
5: Tutku FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Haftalık çalışmalarına 23 Haziran Salı günü başlayacak Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu, emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Genel Kurul'da Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu'nda belirlenen iki aday arasından Sayıştay Başkanlığı için seçim yapılması da bekleniyor. Türkiye, Pakistan, Mısır ve Suudi Arabistan Dışişleri Bakanları ABD ile İran arasında 18 Haziran'da varılan mutabakat zaptını memnuniyetle karşıladıklarını belirterek bunu bölgede tansiyonun düşürülmesi ve savaşın durdurulmasına yönelik atılan yapıcı bir adım olarak değerlendirdiklerini vurguladı. Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü İstanbul'daki birimlerinde görevlendirilmek üzere 124 işçi alımı yapacak. Başvurular İşkur internet sitesinden 26 Haziran'a kadar yapılabilecek.

0: 22. haftasının 4. ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
1: Para piyasaları.
0: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
2: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

0: FM 105. Şehrin kalbi bu frekansla atıyor. 105.
1: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sunar. Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 9055, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe.

Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469

0: aksesuar reklamları sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, Et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör 0540 732 37 75 İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak numara 2 Taksim A Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde İlk Adım Samsun.
3: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
4: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsan Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
5: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
6: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
7: Tatlıcı Burhan Usta, toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta, İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
0: CBC Tuning, CBC Oto Aksesuar reklamları sundu.
8: Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: Aksesuar reklamları sunar.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle 100'ün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
3: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Bekbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Bekbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235

0: Başka FM 105. Duyguların frekansı. Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada. Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

Benim yaralı kalbim güneşin battığı yer. Bakışların ışık olsun, bana biraz ümit ver. Soframda ekmeğimdin, dudağımda yemindin. Hani yıllar geçse bile sen yalnızca benimdin. Senin için ağladığım yalan mı? Senin için yalvardığım yalan mı? Sabahlara kadar uyumadığım yalan mı? Gençliğimi harcadığım yalan mı? Yalan mı?

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemelerde değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezde 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.258 kuruş, Amerika

0: Dan yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
1: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu. Tutku FM 105. Sadece bir frekans değil, bir tutku.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 blok 9040. cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

0: Bir Taksim A, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul, hayallerinize giden yolda lider siz olun.
1: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Radyonuz açık. Frekansınız 105 olsun. Frekansınız 105 olsun.
1: Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sen değilsin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlu.

Bu kaçıncı çalınışı kapının? Bu kaçıncı sendeysin başkası? Peşimden mazinin ayak sesleri nelerden vazgeçiyor bir düşünsene. Kırık kalpler üstüne kuruyoruz bir şeyi. Bu kalleşlik belki bana yakışmıyor ama sarı saçlarından sen suçlusun.

0: Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 37 75. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
2: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5. Et Atakent Dönercisi.
3: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk Adım Samsun. Telefon 0543 748 9778.
4: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
5: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 0049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu.

0: Bistrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, led aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
0: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362-236-0032.
3: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite. Toptan satışta güçlü tedarik, net güven. 0535-334-9055. Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3 Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklamları sundu. Tutku FM 105, duyguların frekansı.

0: değişim. Astrova Fitness Club reklamları sunar.
1: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
2: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi. Yolculuğun en güvenilir adresi.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Tutku FM güvencesiyle Samev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Samev Gayrimenkul'e bekleriz. Samev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Samev, aradığın arsa, aradığın ev.
4: Güç, disiplin, değişim. Astrova Fitness Club reklam.

acı tatlı günlerimiz oldu elbette. Acı tatlı günler.

0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. AK Parti Grup Başkan Vekili Muhammed Emin Akbaşoğlu 12. yargı paketine ilişkin açıklamalarda bulundu. Yargı paketiyle gelecek olan yeni düzenlemeleri anlatan Akbaşoğlu, mahkemelerin iş yükünün azalması için idare mahkemelerinde tek hakimle çözülecek davaların kapsamını genişletiyoruz dedi. Noter işlemlerindeki düzenlemelere de değinen Akbaşoğlu, onaylı örnek istendiğinde ise evrakı elektronik ortamda tarayarak güvenli elektronik imzayla saniyeler içerisinde ilgili merceğe ulaştırması imkanını düzenliyoruz ifadelerini kullandı. Ticaret Bakanlığı ikinci el araç satım alımında 6 ay 6000 kilometre düzenlemesi ve ilan kısıtlaması uygulamalarının 1 Ocak 2027'ye kadar devam edeceğini duyurdu. İçişleri Bakanlığı jandarma tarafından Kahramanmaraş merkezli 16 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 42 şüpheliden 38'inin tutuklandığını duyurdu. Mardin merkezde 7 ilde düzenlenen operasyonda yasa dışı bahis siteleri üzerinden para nakline aracılık eden ve sahte ilanlarla vatandaşları mağdur eden 49 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. İngiltere Başbakanı Keir Starmer görevinden istifa ettiğini duyurdu. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliği ile taraftarlar ve çocuklar Nuri Asan tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.

Mustafa Şancı reklamları sunar. Hayalinizdeki evi bulmak, yeni bir başlangıç yapmak için Lider Gayrimenkul yanınızda. Ev alırken ya da satarken uzman ekibimiz geniş portföy yelpazemizle tüm gayrimenkul işlemlerinizde tereddüte yer yok. Çünkü biz hayallerinizi gerçeğe dönüştürmek için buradayız. Yeni bir başlangıç için bize ulaşın. İletişim

Bir Taksim'a, İlk Adım Samsun, Instagram Lider Gayrimenkul 55, Lider Gayrimenkul. Hayallerinize giden yolda lider siz olun.

0: Evlerinde, Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı.

0: Selamlar, sevgiler, sevgili dostlar. 22.06.2026 günlerden pazartesi, Türkiye saatlerimiz 15.23. Bugün de Damla ile olan birlikteliğiniz en tutkulu şekilde başlamış bulunuyor. Listemde sizler için çok özel, çok güzel şarkılarım var. İşte onlardan bir tanesiyle programımın da hemen açılışını yapmış bulunuyorum. İkinci seçtiğim güzel şarkımla da tüm hepinize hoş geldiniz, sefalar getirdiniz demek istiyorum. Semicenk sizlerle.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu program.

15.35 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi, radyolarını yeni açan gönül dostlarına ben de bir kez daha merhabalar demek istiyorum. Damla Hanım güzel dinletilerinizle herkese iyi haftalar demiş. Tersi Selim Yavuz Türk abim mesajını ulaştırmış. Teşekkürler abicim. Sen de programıma hoş geldin. Sefalar getirdin diyorum. Duygulara hitap eden şarkılardan bir tanesiyle ben de sizleri şöyle bekletmeden hemen baş başa bırakıyorum.

0: Akdes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar. Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Resul Bahçe, avize, aksesuar, balkon ve bahçe takımları imalatı toptan ve perakende. Yılların tecrübesiyle göz kamaştıran lisanslı avize, balkon takımları ve aksesuar çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Karadeniz'in balkon avize aksesuar markası Resul Bahçe Avize Aksesuar. Siz hayal edin, biz yapalım. Samsun, Gülsen Sanayi 35. Sokak, Ordu, Fatsa Dolunay Mahallesi. Telefon 0551 134 2090.
2: Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asilo Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
3: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
5: Reklamlardan sonra da programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz benim güzel kıymetli dinleyicilerim. Böyle güzel bir günde sizler bizlere her nereden eşlik ediyorsanız evlerinizde, iş yerlerinizde, seyir halinde sesimin, gönlümün, yüreğimin ulaştığı beni severek dinleyen tüm güzel dinleyicilerime, tüm firmalarıma da bu güzel şarkılarımı kalpten, yürekten, gönülden armağan ediyorum.

0: İsmail YK'nın da bu güzel şarkısı radyomuzdaydı. Bunu doğrulamış ve göndermiş olduk. Bizleri severek dinleyen tüm firmalarımıza da en güzel şarkılarım kalpten, yürekten, gönülden her daim armağanım oluyor. Saatlerimizde 15.55 yaptık. Birlikteliğimizde en güzel şekilde devam ediyor. Duygulara hitap eden şarkılardan bir tanesi şimdilik sizler için radyomuzda. Bizleri severek dinleyen, şöyle frekanslarını hiç değiştirmeyen o değerli dinleyicilerime de bu güzel şarkılarımı armağan ediyorum. Sevgili Gülnur abla ve tüm sevdikleri için de en güzel şarkılar armağanım oluyor.
1: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Şancı reklamları sunar. Beckbars PPF kaplama. Aracınız için profesyonel koruma, güvenli uygulama. 2007'den bugüne Samsun'da yüzlerce araca değer kattık. Bilgisayar destekli hazır kesim teknolojisiyle gereksiz söküm yapılmadan, falçata riski olmadan uygulama yapılır. Tüm işlemler seri kodla kayıt altına alınır. Sararma, solma, işçilik hataları ve ücretsiz söküm garantisiyle aracınızı güvenle koruyun. Beckbars PPF kaplama. Aracınız riske girmesin, ilk günkü değerini korusun. 50.000 TL'den başlayan fiyatlarla. Atakum Samsun 0545 235 22 77.
1: Kısa bir mola, gerçek bir huzur. Tokat Termal'de apart otel ve otel konforu, günübirlik kullanım, aile havuzları ve bay bayan ayrı, muhafazakar konsepte ayrıcalıklı bir deneyim. 11 farklı termal havuz, spa ve masaj hizmetleri, açık büfe lezzetlerle yenilenin. Hemen rezervasyon yapın. Tokat Termal 0356 666 çift 060.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
3: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549 740 95 23.
4: Yurt içi özel rezervasyonları, yaz tatili fırsatları, Kıbrıs tatilleri, kurumsal organizasyonlar, dünyanın her yerine uçak bileti ve yurt dışı Didim Tur'da. Didim Tur, ETS Tur güvencesiyle 0362 437 12 12, 0543 437 12 12, Cumhuriyet Mahallesi, Alparslan Bulvarı E Blok, numara 52 Taksim 1 Atakum Samsun, Emek Park karşısı. Didim Tur, ETS Tur markasıdır.
0: Mentes Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
5: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.
6: Reklamların sonrasında birlikteliğimizden güzel şekilde devam ediyor. 1 saat 17 dakikayı şöyle dolu dolu geride bıraktık. Benim güzel kıymetli dinleyicilerim, gurbetteki tüm gönül dostlarına, tüm kaptan şoförlerimize, tüm firmalarımıza ve bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerimize en güzel şarkılarımı armağan ediyorum ve muhteşem bir şarkıyla ben de sizlere artık baş başa bırakıyorum.
5: Damla'yı.

0: 16.33 yaptık Türkiye saatlerimize. Damla ile olan birlikteliğinizden tutkulu şekilde devam ediyor. Bizleri severek dinleyen tüm dinleyicilerime böyle güzel bir hafta başından inşallah hepimiz de sağlıklı, güzel, mutlu bir hafta geçiririz diye de temenni ediyorum. En güzel şarkılarımla haftanın ilk iş gününde de programı başlattım. Şöyle ilerleyen saatlere kadar da devam ediyorum. İşte onlardan bir tanesi şimdilik.
1: Duvara çarpıp çıkıncaya kadarmış. Bana komaz deyip sancını bir kilo rakıya gömsen.
0: Sevgili Derya Bedavacı'dan sırayı almış bulunacak. İşte duyduğunuz gibi, her zaman söylediğimiz gibi, bugün yine söylüyoruz, sizler ne yapıyorsunuz? Frekansları değiştirmiyor, radyolarınızın sesini saçmayı unutmuyorsunuz. Unutmayın ki pazartesi ve salı 15'ten 18'e kadar her daim Damla'ylasınız.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Doğal ortamıyla şelale et mangal keyfi aileniz ve sevdiklerinizle beraber harika vakit geçirmenizi sağlıyor. Damak zevkinize uygun tüm çeşitlerimizle hizmetinizdeyiz. Bilgi ve rezervasyon için telefon numaramız 0362 463 çift 049. Samsun Ankara yolu üzeri 17. kilometre Sarıışık Mahallesi No 44 Atakum Samsun.
0: Tatlıcı Burhan Usta. Toptan ve perakende satışta lezzetin adresi. Özel günleriniz için toplu sipariş imkanı. Düğün, mevlüt, sünnet ve tüm organizasyonlarınızda şerbetli tatlılarımızla damaklarda iz bırakıyoruz. Tatlıcı Burhan Usta. İlk adım Samsun. Telefon 0543 748 97 78.
1: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima, aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 16 17.
3: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

0: döver ben ölürüm yoluma. Bunu unutma. Dönüp de kalbine bak.
1: Unutma.

0: şey olur. 16.55 yaptık Türkiye saatlerimizi. Gelen mesajlarımı da hemen şöyle değerlendirmeye alacağım. Selam kardeşim Saffet, ben Cengiz Kurtoğlu'ndan. Yalanım Batsın adlı şarkıyı rica etsem benden iki oğlu. Dolmuş hattı şoförlerine ve yolcularına gelsin. Şimdiden teşekkür ediyorum. Kolay gelsin, çalışıyorum, seni dinliyorum demiş. Abicim sana da kolay gelsin, en güzel şarkılar. Şöyle ikinci hattın tüm kaptan şoförlerine de kalpten, yürekten, gönülden armağanım olsun diyorum. Kolay gelsin, iyi yayınlar. Damla abla, sizin aracılığınızla güzel yüzlüme bir parça istiyorum. Herkes dört mevsim olarak bilir ama o benim beşinci mevsimim. O benim olmazsa olmazım. Nefesim, kalbim bile içinde diyor, o var. Bu kadar anlamlı o benim sıcaklığımı vazgeçilmezim diyor. Seni çok seviyorum pırlantam, Sezen Aksu'dan tutuklu parçasını istiyorum abla. Teşekkür ederim, kolay gelsin demiş. Ben de teşekkürlerimi yolluyorum. O güzel iki şarkıyı da listeme dahil edeceğim. Öncesinde güzel bir Damla Arıcan şarkısıyla sizleri baş başa bırakıyorum. Sizlerden ufacık bir ricam var. Frekansları değiştirmiyor. Radyolarınızın sesini ise açmayı unutmuyorsunuz değil mi?
1: Damla yayında.

0: yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Milli Eğitim Bakanlığı'nca 2025-2026 eğitim öğretim yılının son haftasında okullarda öğrencilerin gelişimini desteklemek amacıyla kültür, sanat ve spor faaliyetleri düzenlenecek. Yaklaşık 18 milyon öğrenci 26 Haziran Cuma karnelerini alarak 14 Eylül'e kadar yaz tatiline girecek. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda emniyet teşkilatına ve basına yönelik düzenlemeleri de içeren bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi görüşülecek. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, 2026 yılının Mayıs ayında limanlarımıza uğrak yapan kruvaziyer sayısı geçen yılın aynı ayına göre %14,2 artışla 169'a, kruvaziyer yolcu sayısı ise %10,8 artışla 257.897'ye ulaştı. Böylece Mayıs ayları içerisinde son 14 yılın en yüksek kruvaziyer ve yolcu sayısına ulaştık dedi. İçişleri Bakanlığı 76 ilde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik son 2 haftada düzenlenen operasyonlarda 1926 şüphelinin yakalandığını, 976'sının tutuklandığını açıkladı. Spor. A Milli Kadın Voleybol Takımı 2026 Voleybol Milletler Ligi'nin ikinci haftasının dördüncü ve son karşılaşmasında Çin'i Ankara'da 3-2 mağlup etti. Dünya Kupası G grubunda Belçika İran'la karşılaştı. Mücadele golsüz sonuçlandı. Belçika'dan Nathan Gnoy kırmızı kartla oyun dışı kaldı. Süper Lig'e yükselen Arca Çorum FK'nın iç saha maçlarını oynadığı Çorum Şehir Stadyumu'nda kapsamlı yenileme çalışmaları başladı. Saha zemini tamamen yenilenirken tribünler, teknik altyapı ve taraftar alanlarında da modernizasyon çalışmaları yürütülüyor. Samsun Spor Kuruluşu'nun 60. yıl dönümü etkinlikleri kapsamında düzenlenen 60. yıl yaz şenliğiyle taraftarlar ve çocuklar Nuriye San tesislerinde bir araya geldi. Gün boyu süren programda sosyal sorumluluk çalışmaları, eğlenceli aktiviteler ve çeşitli kurumsal standlar yer aldı ve yoğun ilgi gördü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.200 lira 58 kuruş, Amerikan doları 46 lira 45 kuruş, euro 53 lira 28 kuruş, sterlin 61 lira 40 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 80 dolar 94 sent, bir bitcoin 63.728 dolardan, Borsa İstanbul Birleşik Endeksi ise 14.734 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu. Akdeniz'in Toroslar mevkii, Doğu Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzeyi ile Bolu'nun doğusu, Karabük'ün güneyi, Niğde, Kayseri, Samsun ve Ordu çevrelerinin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarında önemli bir değişiklik olmayacağı, genellikle mevsim normalleri civarında seyredeceği tahmin ediliyor.
0: Yaşamınıza kalite katıyoruz. Gül İnşaat haberleri sundu.
3: Damla damla en güzel şarkılar bu programda.

0: Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sunar.
1: Cücenoğlu et ve et ürünleri, sucuk, pastırma, kavurmada kalite, toptan satışta güçlü tedarik, net güven, 0535 334 90 55, Çiftlik Mahallesi 4. Cadde numara 3, Gıda OSGB Tekeköy Samsun.
0: Camlıbel Oto BMW Özel Servis, sektörde 40...

0: arttırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
3: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
0: Mentis Gayrimenkul Mustafa Şancı reklamları sundu.
4: Damla Damla programı reklamlardan sonra devam ediyor.

17.21 yaptık şöyle Türkiye saatlerimizi benim güzel kıymetli dinleyicilerim. Sevgili Halil Güngör ve tüm müşterileri, tüm sevdikleri içinden güzel şarkılar armağanım oluyor. Şöyle bizleri destekleyen firmalarıma da sonsuz teşekkürlerimi yolluyorum. İyi ki varsınız diyorum. Az önce de söylediğim gibi sevgili Halil Güngör ve tüm sevdikleri için de en güzel şarkılar armağanımdır. Selamünaleyküm Damla Hanım. İyi yayınlar diliyorum sizden Tolga Güveç'ten. Canın sağ olsun şarkısını istiyorum. Şimdiden teşekkür ederim demiş. O şarkı karşımda yok sevgili Onur. Onun için sana sıradaki en güzel şarkıları bugün şöyle armağan edelim, inşallah kabul edersin diye düşünüyorum. Rahmetle, saygıyla, sevgiyle anıyorum. Anılarını, hatıralarını her program kalbimde, gönlümde, yüreğimde yaşatarak sizlere de dinletmeyi kesinlikle ama kesinlikle unutmuyorum. Ve artık sizleri Müslüm Gürses'in bu güzel şarkısıyla da fazla bekletmeden hemen baş başa bırakıyorum.

0: Güzel bir programın bugün de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Yarın saatlerimiz şöyle tamam 5'i gösterdiğinde ben tekrardan buralarda olacağım. Yarın yine çok özel, çok güzel şarkılarımız olacak. Hepsini sizlerle teker teker paylaşacağım ve buluşturacağım. Bugünlük de güzel bir programın artık sonuna geldikten sonra saatlerimiz 20'yi gösterdiğinde Kalpten Kalbe programıyla sevgili Taner de sizlerle aynı özelliği, aynı güzelliği onun da kalbinde, gönlünde, yüreğinde yaşamanız ve yaşatmanız dileğiyle hoşçakalın, sağlıcakla kalın. Hepinize hayırlı, huzurlu akşamlar diliyorum.
1: Damla Damla programı sona erdi.

0: Aklıma yar gelir, feleğim şaşar. Öyle bir hasret ki içimden taşar. Bu gönül en fazla 3 gece yaşar. Ecele bırakma, kimseye bırakma. Sen al canımı, sen al canımı, sen al canımı.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör. Gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
3: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi, Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi, 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
4: Döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent Dönercisi'nde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202. Atakent Mahallesi, Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5, et Atakent Dönercisi.
5: Samsun Kent Taksi 7 gün 24 saat hizmetinizde. Güvenli ve konforlu yolculuk, hızlı ulaşım, güler yüzlü hizmet. Müşteri memnuniyeti önceliğimizdir. Hemen arayın 0552 631 55 55. Samsun Kent Taksi, yolculuğun en güvenilir adresi.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sundu.

varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını gitmeye kalksan, derdim ağır gelir, götüremezsin. Tadına varmadan mutlulukların. Bu aşkı bir anda bitiremezsin. Alıp da başını

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Ailenizin, çalışanlarınızın, hayallerinizin sigortası işletmenizse, işletmenizin sigortası Anadolu Sigorta. KOBİ tamamlayıcı sağlık sigortası, iş yeri paket sigortası ve sorumluluk sigortalarıyla KOBİ'lerin emeğinin sigortası Anadolu Sigorta. 101 yıldır yanınızda. İş Bankası şubelerinden ve Anadolu Sigorta acentelerinden teklif alabilirsiniz. Detaylı bilgi anadolusigorta.com'da.
2: Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
3: Dünya Göz Samsung bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444-4469.
4: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi sitesinde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, TPF kaplama, cam filmi, offroad pickup aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Samsun'da güvenilir yatırımın ve prestijli yaşamın adresi Gül İnşaat. Atakum ve İlk Adım'ın değerli lokasyonlarında 1+1, 2+1, 3+1 daire ve ofis seçenekleriyle yüzün üzerinde yaşam alanı sizleri bekliyor. Bugünün avantajlı fiyatlarıyla yerinizi alın, geleceğe güvenle yatırım yapın. Gül İnşaat, yaşamınıza kalite katıyoruz. Detaylı bilgi 0549-740-9523. Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sundu.
5: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: Rock FM 105. Duyguların frekansı. 105.
1: Vay aklıma kimler için ağlamadım ki? Kimler için yüreğimi dağlamadım ki? Hepsi boşmuş, hepsi yanlış.

0: geç anladım. Seni sevmek, kör kuyulara düşmek, diri diri mezara gömülmekmiş. Yaşarken ölümü görmek, Azrail'le her an karşı karşıya gelmek. Cehennemde her gün cayır cayır yanmakmış, bilemedim. Alacağın olsun, yaşattığını yaşaman dileğiyle, yaşaman dileğiyle. Hoşça kal.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar.
2: Tatlıdan tuzluya, sofraya yakışan ne varsa burada. SG Altın Oklava, yaş pasta, börek çeşitleri, simit ve poğaça. Fast food seçenekleri, serpme kahvaltı, özenle hazırlanan grup yemekleri. Nişan, söz, doğum günü gibi özel günleriniz için şık ve lezzetli organizasyonlar. Menüyü bir gün önceden söyleyin, biz sizin için titizlikle hazırlayalım. İstenilen modelde pasta çeşitleri özenle yapılır. Serdar Yonca Gülmez, lezzetiyle fark yaratan SG Altın Oklava. İletişim 0362 502 84 84.
3: Tarımda güç, verim ve güven bir arada. Usta Traktör, Massey Ferguson bölge bayisi olarak Samsun Merkez, Çarşamba ve Bafra'da çiftçinin yanında. 50 beygirden 425 beygire kadar geniş ürün yelpazesi, devlet destekli senelik ödemeli kredi imkanları, takas desteği ve avantajlı ödeme seçenekleriyle hayalinizdeki traktöre ulaşın. Usta Traktör'de satış, servis ve yedek parça hizmeti tek çatı altında. Her zaman yanınızda. Usta Traktör, gücün ve güvenin adresi. Bilgi için 0358 417 1617.
4: Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesindeki yeni yüzüyle hizmetinizde. Şık yatak odaları, modern yemek odaları, konforlu koltuk takımları, balkon mobilyaları, mutfak masaları, yatak ve baza çeşitleriyle evinizin her köşesine kalite katıyor. Üstelik kişiye özel üretim seçenekleriyle hayalinizdeki mobilyaları gerçeğe dönüştürüyor. Asil Home Mobilya, Toybelen Sanayi sitesinde sizleri bekliyor. Kalite, konfor ve estetik bir arada.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Radyonuz açık, frekansınız 105 olsun.
6: Frekansınız 105 olsun.

0: aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Camlıbel Oto BMW Özel Servis. Sektörde

0: artırın. Bilgi ve randevu 0545 124 72 55. Adres Şabanoğlu Sanayi Sitesi 19 Mayıs 74. Sokak numara 37 Tekkeköy Samsun. Çamlıbel Oto. Kalite ve güvenin buluştuğu adres.
1: Aracınıza değer katmanın adresi CBC Tuning Cebeci Oto Aksesuar. Samsun Toybelen Sanayi Sitesi'nde oto aksesuar, facelift dönüşüm, body kit, PPF kaplama, cam filmi, off-road pick-up aksesuarları, ambiyans aydınlatma, elektrikli basamak, LED aydınlatma, difüzör, spoiler ve çok daha fazlası CBC Tuning'de. Toybelen Sanayi Sitesi 64 Blok 9040. Cadde numara 22 köşe başı. Aracınıza tarz katın. Farkı yolda gösterin.
2: Dünya Göz Samsun bilgilendiriyor. Uzak ve yakın görme bozukluklarının tedavisi, lazer teknolojisi ve multifokal göz içi merceklerle mümkün olabilmektedir. Detaylı bilgi için 444 4 469.
3: Özen Oto klimadan önemli hatırlatma. Aracınızın klima sistemi, sağlığınız, sürüş konforunuz ve yol güvenliğiniz için büyük önem taşır. Klima bakımı, gaz dolumu ve profesyonel servis hizmetlerinde uzman ekibimizle yanınızdayız. Kirazlık İlk Adım Sanayi Sitesi, 53. Sokak, No 25, Tekkeköy, Samsun. Özen Oto Klima. Aracınızın klimasını işin uzmanına emanet edin.
4: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
5: Sıcacık çıtır çıtır pideler, odun ateşinin mis kokusuyla lahmacun, kebap, çorba çeşitleri ve daha fazlası Özterme Pide Salonu'nda.

kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Adım kalbime yazılmış, üstü kanımla çizilmiş. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Hakkım varsa helal olsun. Sana gelen bana gelsin. Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı? Sana yan gözle bakacak, senin canını yakacak bir Allah'ın kulu var mı?

0: Aradığın arsa, aradığın ev, Tam Ev Gayrimenkul sunar.
1: Et döner, tavuk döner, pide, lahmacun, sulu yemek, bir de ocakbaşı keyfi. Hepsi tek çatı altında. Atakent dönercisinde lezzet, ustalıkla buluşur. Sipariş 0362 428 0202 Atakent Mahallesi Ali Gaffar Okkan Caddesi numara 5 et Atakent Dönercisi.
2: Heykal Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon. Samsun'da güven veren ustalıkla her detayı özenle tasarlıyoruz. Modern mutfak dolapları, vestiyer, TV ünitesi, yatak odası, genç odası, neme dayanıklı banyo dolaplarıyla şıklığı yaşam alanınıza taşıyoruz. HK Mutfak Banyo Yapı Dekorasyon, Samsun'un güvenilir adresi. Halil Güngör, 0540 732 3775. İmalat Yeni Doğan Mahallesi Akasya Sokak, numara 2 Taksim A. Showroom Kışla Mahallesi 1605. Cadde, İlk Adım Samsun.
0: Tutku FM güvencesiyle Sam Ev Gayrimenkul, hayalinizdeki evi bulmanız için burada. En iyi fırsatları sizler için sunuyoruz. Ev, arsa alırken ya da satarken kendinizi güvende hissetmek istiyorsanız sizi de Sam Ev Gayrimenkul'e bekleriz. Sam Ev, Atakum İletişim 0552 800 55 60. Sam Ev, aradığın arsa, aradığın ev. Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.
2: Özterme Pide Salonu'nun eşsiz lezzetleriyle tanışmaya hazır olun.

0: Ey sebebime.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sunar. Astrova Fitness Club, Tutku FM bünyesinde Atakum Ömür Evlerinde. Değişim burada başlar. Kaliteli antrenman, profesyonel ortam. Tutku FM dinleyenlerimize özel %20 üyelik avantajı. Hedefine bir adım at, şimdi üye ol. Astrova Fitness Club seni bekliyor.
2: Ada Döner, lezzetin incelikle hazırlandığı adres. Meşhur tavuk döneri, şifa kaynağı paça çorbası ve çorba çeşitlerimizle özenle pişen sulu yemekler, et kavurma ve Arnavut ciğeriyle sofralarınıza değer katıyor. Düğün, nişan, sünnet ve mevlit yemeklerinde kaliteli lezzeti uygun fiyatla sunuyoruz. Bizden fiyat almadan karar vermeyin. Kışla Mahallesi Gebi Caddesi numara 297. Ada Döner 0362 236 çift 0 32.
1: Aradığın arsa, aradığın ev, Sam Ev Gayrimenkul sundu.

22 Haziran Pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında Asırva Spor Salonu sponsorluğunda bir gün aradan sonra beraberliğimiz başlıyor sevgili dinleyiciler. 20-15 saatlerimiz, hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz. Orhan Gencebay'ı radyolarınıza konuk ediyoruz. Birazdan WhatsApp üzerinden mesajlarınızı da değerlendirmeye başlıyoruz.

0: WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize, sevenlerinize WhatsApp üzerinden mesajlarınızı ulaştırabilirsiniz sevgili dinleyiciler.
1: Tutku FM,

20-21 saatlerimiz pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında beraberiz. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz sevgili dinleyiciler. Yayınımız gece yarısına kadar devam edecek. Karakaz'ı iyi ki varsınız. Tutku FM 105.0. Sanki her şey susmuş gibi her köşede sessizliğin, sensizliğin, sessizliğiyle dolu. Ne zaman yalnız kalsam aklım sana gidiyor. Yokluğun içimi ağır ağır çöküyor. İçimde anlatamadığım bir özlem var. Ne konuşabiliyorum ne de tam susturabiliyorum. Sadece seni düşünüyorum. Her şeyim Resul Dalbey için. Odalarda ışıksızım şarkısı armağan olsun diyor.

yayınlar Bafra'da yatağını sevdiğim Doğukan Ayrancı'ya en büyük aşkım şarkısını armağan ediyorum. Hep ben aradım. Doğukan Ayrancı'ya armağan olsun diyor ve sevenleriyle buluşuyor.

İyi günler, ben Fatih Eker. Samsun T-Tipi A1 koğuşuna yatan sevgili Rabia'm. Bugün son olan olaydan dolayı hala kötüyüm, inşallah iyisindir. Seni seviyorum. Bebek yüzüm kalbimden kalbine armağan olsun. Gözlerin şarkısı Fatih Eker'den diyor.

Evet, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Tutku FM'den A4 Koğuş'undan Eda Büyüktağ Farklı Koğuşlar'da bulunan Can Üzüm, Tansu Kaplan, Her Şeyim, Aysun Büyüktağ, Ciğerimin Köşesi, Erdal Can Büyüktağ ve aynı zamanda Canım Kızım, Tuana Gül Bulut'a aynı sofrayı ve voltayı paylaştığım abladığım Saliha Akpınar, Sevda Köse, Gülnur Çal, Aysel Aktaş, Emel Tuncere ve kardeşlerim Yasemin Demirtaş, Zerda Doğan, Elif Dursun, Hayat Çetin, Sibel Hayat Kaya, Gizem Gökmen'e ve Seyfullah'a sevgi selamlarımı gönderiyorum. Ve gündüzün bir önemi yok, sensizliğin rengi hep aynı, ölüme yürürüm eserini tüm sevdiklerime armağan ediyorum diyor Eda Büyüktağ.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Dağ 10 Koğuşu'ndan Ahmet Sait Baboğlu'na Senin Yanın En Aydınlık Beyaz Benim için Beyaz şarkısını Ahmet Sait Baboğlu'na armağan ediyorum diyor dinleyicimiz. WhatsApp üzerinden mesajınızı değerlendirmeye başlamış bulunuyoruz. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız.

Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda Kalpten Kalbe programında beraberliğimizi. Kara kızı yayınlar kurban olduğum adam, sesini, gülüşünü, bana baktığın o güzel gözlerini o kadar özlüyorum ki anlatamıyorum. Günler geçiyor ama hasretin azalmıyor. Aksine her geçen gün biraz daha büyüyor içimde. Bazen seni düşünmekten gözlerim doluyor. Bazen de bir anını hatırlayıp gülümsüyorum. Seni çok özlüyorum. C28'de her şeyim Resul Dal Bey için armağan ediyorum. Tah kurumusun kalbime şarkısını diyor.

WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Kaldığımız yerden mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz sevgili dinleyiciler. İyi yayınlar. Açıkta yatan kardeşim Mehmet Şen'e ve kader arkadaşları Yasin, Mert, Hakan Kılınç, Yaşar Köse, kader mahkumları kardeşlerimi türküden Gülemedim şarkısını ah içimdeki sızın Mehmet Şen diyerek mesajını sonlandırmış. Kardeşim Mehmet Şen'e armağan olsun diyor.

İyi günler, ben A1 koğuşundan münevver temizci, C8 koğuşunda olan Tuncay Temizci. Zor zamanlardayız ama ben inanıyorum bir gün tekrardan yan yana geleceğiz. Sen iyi ve güçlü oldukça ben de güçlü olurum. Cancağızım, rüyalarımda, dualarımda ve kalbimdesin. Çarşambalı Tito resime armağan olsun diyerek mesajını sonlandırıyorum münevver temizci.

Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Engin Köseoğlu, Samsun Kapalı'da aynı sofrayı paylaştı İlker Ölmez, Fatigen Secu, Anıl Özel, Ersin Yıldırım, Dede Murat, Fatih Hazar, Mehmet Çağdaş, Muhammed Esen, Adil Vahit Kaya, Sefa Onur Ayaz ve farklı koşullarda yatan abim Gökhan Kök Şahin, Başoğlu'na Barış Deniz, Enes Yorumlu, Mercan Söyler, Recep Aran, Bektaş ve ismini unuttuğum kim varsa hepsine selam eder. Özgür günlerde kavuşmak dileğiyle. İyi yayınlar, ben Atagen Seco. Canım Gamze'me bütün aşk şarkılarını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum Gamze'm diyerek mesajını sonlandırmış. Ve Nevin Doğan ayalıyor sırayı.

Astroba Spa Salonu'nun sponsorluğunda 20.58'i saatlerimizi pazartesi gecesinde Kalpten Kalbe programında değerli dinleyiciler. Gönlümden kalbime Gökhan Doğan Aydan, Paşa Gönlüm Benim Parçası, sevdiğime ve Ebru'ya armağan ediyorum. Seni ilk gün gibi seviyorum. İyi ki benimsin, az sabır, kavuşacağız Allah'ın izniyle. Güzel günler bizim, nasip olursa seni çok seviyorum. Rüyanda beni gör, seni öpüyorum, Allah'ıma emanet ediyorum. Gönlümden kalbime gelsin diyor.

İyi yayınlar, ben Ayide Koğuş'undan. Tahliye olan Alihan Coşkun, gurbetteki Erzurum Oltu TTP Kapalı'da bulunan saygıdeğer abim Kemal Sarık Özeli, Samet Yıldırım, Efkalı Ahmet Coşkun, Umut Özdürk, Muke Dayı, Samet Çangalın'a, Kadir Eriz, Kaan Durukan, Tamer Karaslan, Ömer Faruk Çelik, Doğukan Aktuman'a, Volkan Demirci, Urfalı Ali, Cemal Çatıbay'a, Bilgin Ali, Oğuzhan Kurtan, Muharrem Durgun, Mustafa Yazıcı, Bektaş Akgüz, Enis Güderoğlu, Recep Canasa, Umutcan Özcan, Serdar Çelik, Mert Alkta, Ali Soydaş'a, Muhammed Edizi, Ursunlar şarkısı tüm Ayrı Koğuşuna armağanım olsun diyor Alihan Coşkun'dan.

Diğer bir mesajımız yayınlar ayrı koşunan Recep Can Canas. Kader bile yapmış olduğum öncelikle reisim abim Samet Yıldırım başta olmak üzere Umut Öztürk, Kadir Rezmike amcam, Ahmet Çoşkun, Arif Soydaş'a, Samet Cangalın'a, Muhammed Elize, Bektaş Akgüz, Tamer Karahsan, Muharrem Durgun, Enis Güdeloğlu, Ulfarı Ali Emin Binici, Ömer Çelik, Volkan Demirci, Ekrem Aslan, Cemal Çatıva'ya farklı koğuşlarda olan abi kardeşlerime, Merdo, Rıdvan Altıntaş, Taha Bağcan, Tek Gerçek, S'ye A7 koğuşuna armağan olsun bu parça diyor. Recep Can, Canaz içinde giriyor.

İlk saatimizi geride bıraktık sevgili dinleyiciler. Kalpten Kalbe programı da pazartesi gecesinde mesajlarınızın yoğunluğu artmaya başlıyor an itibariyle. Tüm mesajlarınıza yer vereceğiz. Gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Merhabalar ki boşum, nasılsın, iyisindir inşallah, biziz, bir sıkıntı yok, evdeyseniz de beraber radyo başındayım. Hep yanında olacağım, bedenen olamasa da aklımla, kalbimle seninle, senin yanını, canını sıkma kurban olduğum her şeyi halledeceğim, sabırlı ol özüm. Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a, Metris'in önünde parçası armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Miraç Çoruhçi, A8 koğuşunda yatmakta olan Necati Bostan kardeşime çok çok selam olsun. Onu çok seviyorum. Dün istek attım, çalışırken sayamadım, kusura bakmasın. Onu çok seviyorum, o da çok iyi bilir. Allah'ıma emanetsin, en kısa zamanda görüşmek dileğiyle elbet bir gün. Dostum dostum şarkısı ona armağan olsun diyor Miraç Çoruhçi'den. İyi yayınlar Gökhan Aslan, ben bütün radyo dostlarına ve sevdiklerime sıradaki en güzel şarkılar armağan olsun, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırıyor. İyi yayınlar Rahime Er Yılmaz'dan yeğeni Ceren Yaprak için armağan olsun sıradaki şarkılar diyor.

Merhabalar, iyi günler. Ben Esengül. Zeybek Kavak Seyretipi Kapalı'da tutuklu bulunan oğlum Efe Zeybek için Kopamam Senden şarkısını rica ediyorum. Oğlum Efe, seni çok seviyorum. Bir an önce kavuşmayı diliyorum. Erengül Zeybek için armağan olsun diyor.

Tokat Erbağ'dan Mustafa Doğan'dan tüm sevdiklerime armağan olsun. Sıradaki en güzel şarkılar diyor Mustafa. Sonrasında diğer bir mesajımız. İyi günler. Samsun Açık Cezaevi A8 koğuşunda yatmakta olan en değerliyim. Kulüp için Ağır Koğuş'un şarkısını yayınlarsanız sevinirim. Sen beni, sensizlik.

cezalandırsan da şu an sana en yakın yerdeyim. Bil ki hissedersin sevgilim, belki hissedersin sevgilim, tek safından seni seviyorum ve sevenleriyle buluşturuyoruz.

0: seni özlerken.
1: Yena Samsun Kapalıdağı A28 koğuşunda olan Ahmet Kıyak'a gelsin. Söz, bir ümitle beklediğim en güzel yarınlarımsın. Bu cezaevi bize bir kavuşma borçlu, bugün değilse yarın elbet kavuşacağız. Sevgilim, seni çok seviyorum, iyi bak kendine, aklım hep sende diyerek mesajını sonlandırmış. Ahmet Kıyak'a armağan olsun diyor. Sibel Can alıyor sırayı, fani diyor.

İyi yayınlar Ayke Koşu'ndan Tansu Kaplan'dan A22'de bulunan can yoldaşım Dinçer Çarıkçı'ya senin özgürlüğün benim umudumdandır. Benim her zaman dimdik yanımda durmandır. Özgür günlerimize kavuşmak dileğiyle. İyi yayınlar diliyorum. Tansu Kaplan'dan armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Ayke Koşu'ndan Bengüsü Sevim, Serap Ertürk, Seda İkinci, Özlem Dede, Zeynep Olgun, Gökçe Erdoğan, Tansu Kaplan, Didem Özsalih, Hasret Karakış, Elif Kaya, Sibel Kaya, Binnaz Yılmaz, Ebru İkici, ablalarım olan Eda Güney, Tonyalı, Sema Didem Yavuz, Aysun Büyükdağ, Farklı Koğuşlar'da Gamze Erdoğan, Aslı Duman, Eda Büyükdağ selam olsun, Onur Bayraktar'dan yarından sonra kendini başka bir hikayede yer arayanlar kendi hikayesini yazmaktan korkanlardır diyerek mesajını sonlandırmış Bengüsü Sevim için de giriyor.

Evet, kaldığımız yerden Astroba Spor Salonu sponsorluğunda sırayla devam ediyor beraberliğimiz sevgili dinleyiciler. Mesajınıza yer vermeye devam ediyoruz. Ben Barış Gümüş, Samsun Kapalı Yatan, Murat Cem Akgül, Alperen Alp, Serdar Çelik, Serdar Öztürk, Oğuzhan Kurta, Aslan Can Kızıl'la Fırkan Işık, Halil Yaprak, Ömer Faruk Eki, Umut Kuru, Alihan Ere, Volkan Savaşçı, Fırkan Aydın, Fırkan Karagöz, Muhammed Anıl Torunoğlu, Ozan Uzgur, Ufuk Erullah Anıl Torunoğlu, A11'de yatan Erkan Şanlı, Reşit Demirtaş'a adını unuttum bütün abi kardeşlerime ve C7 koğuşuna selam olsun. Başımızda hep bir kara bulut ama içimizde vardır hep bir umut. Hüküm giymişim şarkısı armağan olsun diyor Barış.

Yelena Canıma Canoğlan'ın Merve Engin. Yukosu'nun kalbi kurban olur sana, içimde biriktirdiğim o kadar çok keşke var ki bazen yutkunuyorum ama en çok da o kötü hissimi değil de kalbimin sesini dinleseydim dediğim yerde düğümleniyorum. Çok özledim seni, insanın içine işliyor ya sesi, gülüşü, bakışı, hepsini ayrı ayrı özledim iyiyim. Merak etme, sadece özlem zorluyor. Seni çok seviyorum parçasına. Yukosu'ndan sol yanı Merve Engin için seni çok seviyorum tıpkı senin sevdiğin gibi diyor.

Yener Samsun Kapalı'da A11 koşuna yatan eşim Murat Bahar, seni çok seviyorum ömrüm, aramanı bekliyorum. Biz seninle birlikte her şeyin üstesinden geliriz ömrüm. A11 koğuşundaki tüm arkadaşlarına selamlar. Allah yar ve yardımcınız olsun, tez zamanda sevdiklerinizi kavuştursun. Döneceğim bir gün şarkısı eşim Murat Bahar'a armağan olsun diyor denicimiz. Diğer bir mesajımız. İyi yayınlar A14 koğuşundan Alper Usta Başkader Birliği yaptım abilerim. Enes Yoruklu, Caner Balutlu, Hasan Emice, Selim Güven, Çetin Kalaycı, Anıl Kılınç. Kardeşlerim Alperen, Gündoğan'a, Emirhan Kara, Emin Aklıman'a, Osman Bayrağı armağan olsun diyor. Alper Ustabaş için de gidiyor.

0: Tutku FM.
1: Astrova Spor Salonu Atakum'da hizmetinizi, sevgili dinleyiciler. Astrova Spor Salonu sponsorluğunda beraberliğimiz devam ediyor. İyi yayınlar, emeğinize sağlık. Tutku FM 105.0, ben Karakız. Sana o kadar ihtiyacım var ki Resul, bazen bir sesini duymak, iyi olduğunu bilmek bile dünyalara bedel geliyor. Hasretin içimi yakıyor, yokluğun canımı acıtıyor. Güçlü görünmeye çalışsam da sensiz eksik kalıyorum. Seni çok özledim, aklımda yüreğim de hep sende. C28 her şeyim Resul Dal Bey için, aklım hep sende şarkısını armağan ediyorum diyor.

İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da yatan A26 koğuşuna yatan Emirhan Kaplan için. Canım kardeşim, seni çok seviyoruz. Kendine dikkat et, Allah'a emanet ol. Hiçbir şeyi kafana takma, çok özledik seni. İnşallah tez zamanda kavuşacağız. İyi geceler sana. Bir Dünyasın şarkısını armağan ediyorum Emirhan Kaplan'a diyor. Diğer bir mesajımız, Saner kardeş Almanya'dan selamlar. Aleykümselam, şu an eşim Şengül ve kızım Yasemin ile bahçemizde dinliyoruz. İyi yayınlar, Metin Olgaç'tan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Ayır Mahsa Yatan Taner Şahin'e. Ben Çiğdem Kök, ablasının her şeyi, her şey düzeldi, aklın kalmasın. Evimizin her şeyi, kocaman ailen. Ardında her daim özgürlüğüne kavuşman için ne yapılması gerekirse yapacağız. Geçip giden ömrümden şarkısı armağan olsun Taner Şahin'e diyor.

21.50 saatimiz pazartesi gecesinde ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun TTP kapalı A20 koğuşundan Ben Seçkin'den aynı koğuşta kader bile yaptıkları abi ve kardeşleri Emrah Taşkın, Faruk Çelik, Mertcan İlhan, İrfan Alagöz, Uğur Şanlı, Eyüp Demir, Arif Aslanoğlu, Batuhan Sekmen, Batuhan Sarı, Gürkan Sal, Emir Şan, Ayvaz, Mert Eren, Torun, Salih Mert, Keskin Soy, Canar Başarır, Emre Eliboler, diğer koğuşlarda yatmakta olan abi kardeşleri Münal Kol, Gökmen Ülkü, Emin Binici, Rıdvan Altuntaş, Ahmet Aslanoğlu, Ayhan Sisko, Alperen, Çamlı Bel, Doğukan Demir, Abdullah Pamuk, Uluhan Topala, Doğukan Alkan, Rıdvan Sarı, Can Esen, Kerem Sekmen'e ve Tanju Odabaşı'na Mısır Yıldız Doğan'dan Türk Kızı şarkısını armağan ediyorum diyor Mert Seçkin'den.

Sen uzaklarda olsan da kalbimin en güzel köşesinde yaşıyorsun. Her geçen gün özlemin biraz daha derinleşiyor ama sevgim de bir o kadar büyüyor. Bazen bir şarkıda, bazen gecenin sessizliğinde seni buluyorum. Belki zaman geçse de, yollar uzasa da sana olan sevgim hiç eksilmeyecek. Çünkü sen hasretini bile sevgiyle katlandığım en güzel hikayemsin. Kurban oldum Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. İle de sen şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

0: Aradığın arsa, aradığın ev Samev Gayrimenkul sunar.
1: Yener Samsun kapalı A10 koğuşunda yatmakta olan Gencay Genci yareninden canım eşim ruhumun diğer yarısı çok değil aylar önce rastladım sana gözüm kulağım sesim oldun. Aylar ömür gibi geldi bana ezberim oldun ezberin oldum insanlar sevmeyi yan yana olmak sanıyor oysa ki sen benim uzaklarda atan kalbimsin. Bil ki ömrüm yettiği sürece ne seni sevmekten ne de seni beklemekten vazgeçmeyeceğim. Seni çok seviyorum kıymetlim öpüyorum ayla gözlerinden. Sana rağmen şarkısını armağan ediyorum. Gencay Genci yarininden armağan olsun diyor.
2: Neden gitme?

Pazartesi gecesinde 22.03 altı saatlerimizi Sami Gayrimenkul sponsorluğunda değerli dinleyiciler. Ve sıradaki mesajımıza geçiyoruz. A7 Koşu'ndan Umut Öztürkçen parçam abim Samet Yıldırım ve bir o kadar da değerli kardeşlerim Ömer Çelik, Muke Dayı, Kadir Erizi, Ahmet Çavuş Hoşkun ve Çarşamba T tipinde yatan Batuhan Pehlivan, bir de L tipinde yatan Yaşar Can Kaplan selam edelim. Biz ne deveyiz ne koyun, aslanlar kurban olmaz. Tek gerçek Samet Yıldırım, her şey bitti şarkısı armağan olsun diyor. Umut Öztürk için giriyor.

İyi günler, ben A1 koğuşundan Münevver Temiz, C8 koğuşunda olan Tuncay Temiz'i. Zor zamanlardayız ama ben inanıyorum bir gün tekrardan yan yana gireceğiz. Sen iyi ve güçlü oldukça ben de güçlü olurum cancağızım. Rüyalarımda, dualarımda ve kalbimdesin. Türlü türlü parçası, çarşambalı Tito reisime armağan olsun Münevver Temiz diyor.

Çarşamba Seyretepe kapalı da yatmaz olan Batuhan Pehlivan, Kader Bile yaptığım kardeşlerim ve abilerim Görkem Tunç'a, Uğur Özcan, Kudret Yılmaz, Kemal Bahar, ayrıca farklı cezaevlerinde bulunan canım kanım Resim Samet Yıldırım, Umut Özgür, Kemal Can Yıldırım, Yiğit Kaan Demir, Servet Ayşe, Doğukan Demir, Altan Eroğlu ve Furkan Taha, Çırak'a selamlarım Baki'dir. Sen Yanarsın şarkısı armağan olsun diyor. Batuhan Pehlivan için giriyor.

Samet Gayrimenkul sponsorunda pazartesi gecesinde beraberiz. Vaktimiz var saat. Şu anda 22.16 ve gece yarısına kadar yayınımız devam edecek. Özetle tüm mesajlarınıza sırayla yer vereceğiz. İyi yayınlar A14'te yatan Emine Atuman'a armağan olsun Emin'im. Sesinden, senden, ellerinden mahrum kaldım. Tez zamanda gel sensiz bu yerler çekilmiyor seni seven. Gümüşünden armağan olsun sen olmayınca şarkısı Emin Aktuman'a gelsin diyor. Diğer bir mesajımız iyi yayınlar. Murat A. A3. Murat A3'te yatan Yağmur'a sesleniyorum. Çok özledim, uzun zaman oldu. Habersiz bıraktın beni. Kısa zamanda senden haber almak dileğiyle. El ele sen şarkısını armağan ediyorum. Seni çok seviyorum diyerek mesajını sonlandırmış. Daha önce yer vermiştik bu şarkıya. Murat ve Sedefir için de gidiyor.

Yener Kavak cezaevinde A26 koşunda yatmakta olan Efe Zeybek abime kocaman sarılıyor. Çok özledim. Sen, ben, Efe abi, Asil Ege, Zeybek'ten Efe abime ve koğuştaki arkadaşlarına geceler yangın yeri parçasını armağan ediyorum. Çabuk gel diyorum diyerek mesajını sonlandırmış dinleyicimiz.

Yeniden Kavak TTP A26'da yatan yeni MFZ Beki. Hani benim gençliğim parçasını armağan ediyorum. Çok seviliyorsun, selamlarını alıyorum. Çok özledim oğluşum seni. Kavuşmamız yakındır. Yengen Canan Zeybek'ten armağan olsun diyor Efe Zeybek'e. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. İyi yayınlar. Ben Muhammed Kurtça. Aynı ortamı paylaştım abilerim. Kardeşlerim Farican Peki, Özler, Harun Mutlu, Dinçay Çarıkçı, Halil Yaprak, Berat Kaya, Adem Çal, Özcan Karakoç, Umutcan Koparan, Hakan Yıldırım, Mete Kağan, Yılmaz Yunus, Korkmaz İlker, Kuru Bacak, Emir Cebi, Hasan Kırana, başka koğuşlarda yatan abim Mertcan Aköz ve Baran Oğuz kardeşim, Hazife Sipana, Dardayım şarkısını armağan ediyorum. İstediğin şarkı arşivde yoktu. Bu şarkı annenden sana armağan olsun diyor. Muhammed Kurtça için geliyor.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım, üstelik bir uzak.

Dardayım, yalanım yok. Baskın yedim gün gece, gün gece, gün gece. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım, diyardayım. Örselendi aşklarım üstelik bir uzak diyardayım, diyardayım, diyardayım.

Kahvelerde oturdum, çocuklarla konuştum. Sıkıldım, dertlendim, dostlarımla buluştum. Bugün de ölmedim anne. Kapalıydı kapılar, perdeler örtük. Silah sesleri uzakta boğuk boğuk. Bir yüzüm ayrılığa, bir yüzüm hayata dönük. Bugün de ölmedim anne. Üstüme bir silah doğruldu sandım. Rüzgar beline dolandığında bir dalım. Korktum, güldüm, kendime kızdım. Bugün de ölmedim anne. Bana böylesi garip duygular bilmem niye gelir, nereye gider. Döndüm işte, acı

gittim yukosunun canı. Yine her şeyden ve herkesten uzak kendi halimdeyim. Kendimle baş başa kendimi dinlediğim saatlerdeyim. Gecem sensiz, hayallerim kimsesiz. Bahar geldi, sen yoksun. Yarın araması bekliyorum. Aramanı bekliyorum. Dostlarım Betül, Gönül, Ayça, Tuğçe, Kübra, Nilay, Funda, Sibel, Ebru. Hepsine çok selam. Savunmasızın parçasını yukosundan sol yanı Merve Engin'e iyi ki varsın ailem iyi geçiler diyerek mesajını sonlandırıyor denicimiz.

Gecenin en sessiz vaktinde bile adın yankılanıyor yüreğimde, özlemin içimde dinmeyen bir rüzgar gibi eserken sevginin en karanlık günlerime ışık oluyor. Aramıza giren duvarlar ne sevgimi eksiltebilir ne de sana olan bağlılığımı, bil ki her geçen gün seni biraz daha seviyor, biraz daha özlüyorum ve bir gün tüm bu hasretin yerini gözlerinin verdiği huzur alacak. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, felek parçası armağan olsun diyor.

Nizam ve Gayrimenkul sponsorluğunda geceye devam ediyoruz. 22.39 saatlerimiz pazartesi gecesinde beraberiz. Yayınımız gece yarısına kadar devam ediyor. İyi yayınlar. Samsun Kapalı'da C9 koğuşunda yatmakta olan Alper Akgül Sayfur, Alpak Samet Korkmaz, Salih Mucik, Emre Mucik, Arif Cem, Alptekin, Uğur Gümüş, Ömer Faruk Tulum, Süleyman Saka, kardeşlerim ve abilerime beklenen gün çok yakında. Hepimiz dışarıdayız. Umudumuzu kaybetmeyelim. Ben yandım, siz yanmayın şarkısı armağan olsun. Murat Akgüz'den selamlar hepinize. Kendinize çok iyi bakın diyerek mesajını sonlandırıyor.

Yeniden Samsun TTP kapalı dağ 15 koğuşuna yatan Ali Öter için zor günler gelip geçer. Önemli olan umudu kaybetmeden dimdik ayakta kalabilmektir. Her yeni gün güzel yarınlara atılan bir adımdır. Öyle olsun, parçası armağan olsun. Adem Ayten'den gelsin bu parça diyerek mesajını sonlandırmış. Ali Öter'e armağan olsun diyor.

İyi yayınlar Samsun Kapalı Ağam'ın koğuşundan. Ahmet Sait Babaoğlu'na hasretim zor olsa da sonu sen olan her bekleyiş başımın tacıdır, asla vazgeçmem şarkısı Ahmet Sait Babaoğlu'na armağan olsun diyor. Asla vazgeçemem diyor, kibariye yorum alıyor Süreyya.

0: Yine kabak STP A26 koğuşuna yatan Efe Zeybek için seni çok özledim. Hepimiz geleceğin günü dört gözle bekliyoruz. Beni çok sev şarkısını sana armağan ediyorum. Sevgilerimle Kübra'dan armağan olsun. Efe Zeybek için gelsin diyor denicimiz.
1: Tutku FM.

Tutku FM bence ya, artık hoşundan açığa çıkan Kemalcan Dindar birlikte kader bile yaptım abim Hüseyin Kanlı, kardeşlerim Kaan Düzgün, Doğukan Kocaman, Ramazan Öztürk, Onur Paysi, Ege Efeli, Yusuf Güneşoğlu, İsmail Korata, Emrullah İnce, Doğukan Demir, Salih Eroğlu, Hasan Haluk Yılmaz ve Hakan Aksoy'a selam olsun Fatih Özbay'a ve başka koğuşlarda yatan can parçalarım Can Altuntaş ile Serkan Koloğlu'na, Kavak'ta yatan abim reisim Tuncay Acar'a selam gönderiyorum. Toparlanmam lazım şarkısını Hüseyin Kanlı'ya ve Doğukan Kocaman'a armağan ediyorum Kemalcan Dindar'dan diyor.

WhatsApp numaramız 0542-744-6555. Sevgili dinleyiciler, sırayla mesajlarınıza yer vermeye devam ediyoruz. Şarkıları da yetiştirebiliyoruz bu gece. Mesaj trafiği sakin ilerliyor. İyi yayınlar Efe Zeybek, amcam sana kurban olur. Çabuk gel, işlerimize sahip çık. Senin yerine kimse dolduramıyor. Herkes seni soruyor. Bekliyoruz oğlum seni. Kavak Seyit tipi A26 koğuşuna. Atık Zeybek selam ediyor. Akşam güneşi şarkısı armağan olsun diyor. Efe Zeybek'e amcasından armağan oluyor.

0: programı devam ediyor.
1: 20.01 saatlerime sevgili dinleyiciler, WhatsApp numaramız 0542 744 65 55. Sevdiklerinize mesajınızı gönderebilirsiniz. Son saatimizdeyiz Kalpten Kalbe programında. A18 koğuşunda bulunan kıymetli Mustafa Angay, bir gün kavuşursak anlatırım sana yokluğunda nasıl yaşadığımı, ama şimdi bildiğim tek şey şu: seni sevmek güzel, sana hasret kalmak ise canımı yakan acı. Zaman uzasa da, sonu gecikse de sabreden nasibini alır. Seni çok seviyorum canımın içi, elbet bir gün sor şarkısını armağan ediyorum Mustafa Angay için, diyor denecimiz.

Pıtkı FM 105.0 yayınlar A24 koğuşunda bulunan Emre Yağız Kayı'ya annesinden mesaj: oğlum sen benim yarım kalmış hayallerim, tamamlanamayan hikayem, sonu gelmeyen yolum, sabaha olmayan gecelerim, boşluğu dolmayan sol yanımsın, kurban olduğum oğlum Yağız'ım için armağan olsun Emre Yağız'a, diyor annesinden.

Diğer bir mesajımız, bir iyi yayınlar Tutku FM 105.0, ben Karakız. Neler gördük şu hayatta, neleri yuttuk sabırla. İçimizde derin kuyular var, gözümüzde buğular, yine de umudumuz tam. İnsan zamanla her şeye alışıyor işte. Acının bile son kullanma tarihi var. Kendine çok iyi bak her şeyim Resul Dalbey için. Serkan Reçber'den İyi Değilim şarkısı armağan olsun diyor Karakız'dan. Daha önce yer vermiştik ve sevenleriyle buluşturuyoruz sıradaki güzel şarkımızı.

Yener Kavak açık cezaevinde yatmakta olan Ferdi Deli'nin ablası Selim Aslan kardeşimi ve Samsun açıkta yatmakta olan abim Fatih Sancak'a selamlar olsun. Varsınız bu kalpte. Aldırma gönül şarkısı armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımıza geçiyoruz. Emirhan Durmuş TTP Kapalı'da yatmakta olan Ömer Faruk Çelik kardeşimin doğum gününü enişten dileklerimle kutlarım. İyi ki varsın. İyi ki benim kardeşimsin. Ömer'ime armağan olsun Vursunlar şarkısı diyor. Daha önce yer vermiştik. Emirhan Durmuş ve sevdikleri için de geliyor sıradaki şarkımız.

İyi yayınlar Büşra Kapalı Yatağın Canımın İçi Polat Bıçak için Saklımdasın şarkısını rica ediyorum. Benim sana ihtiyacım var gözlerinde, hayal kurup sözlerinde mutlu olmaya, kokunu içime çekip nefesinde hayat bulmaya, seni çok seviyorum deyip sımsıkı sarılmaya çok ihtiyacım var. Seni çok özledim ve seni çok seviyorum Polat'ım. Allah'a emanet ol güzel gözlüm. Büşra'dan armağan olsun diyor.

İyi yayınlar. Samsun Açık Cezaevinde A blok, A5 ve A6 koğuşundaki yatmakta olan Osman Halil Ahmetcan, Halil Tahsin Türk Yılmaz, İlhan Türk Yılmaz, Serkan Kıraç, Mehmet Dosun, abilerim ve kardeşlerime beklenen günler yakındır, umudunuzu kaybetmeyelim. Osman Öztunç'tan otogarda parçası Murat Akyüz'den selamlar, armağan olsun diyor. Murat Akyüz için giriyor.

düştüm düşler ardına. Gezdim vatanı bir uçtan bir uca. İnsanlar gördüm zevk sefa içinde.

0: Pazartesi gecesinde beraberiz Kalpten Kalbe programında sevgili dinleyiciler. Sıradaki mesajımıza geçiyoruz. Samsun Kapalı'da yatan Oğuzhan Kaçmaz, Fırkan Kaya, Aykut Sekmen, Emre Eliboler, Ömer Faruk Çelik, Erdinç Güney, abi kardeşlerime armağan olsun bu şarkı. Emirhan Durmuş diyerek mesajını sonlandırıyor.
1: Tutku FM.

Evet, şu anda geceye dahil bekleyen iki mesajımız var sevgili dinleyiciler. Varsa mesajlarınız, varsa üzerinden sevdiklerinize, sevenlerinize ulaştırabilirsiniz. Son saatimizdeyiz. 0542 744 65 55 WhatsApp numaramız. Bazı özlemler vardır, kelimelere sığmaz. Senin yokluğun da öyle işte. Her gün biraz daha eksik, her gece biraz daha sensiz geçiyor ama ne zaman seni düşünsem kalbimde bir umut filizleniyor. Çünkü biliyorum yollar ne kadar uzun uzun, ayrılıklar ne kadar zor olursa olsun, sevgi gerçekse kavuşacağı günü bekler. Ben de seni ilk günkü özlemle ve hiç bitmeyen bir umutla bekliyorum. Her şeyim Emrah Yalçın'dan Kübra Ataş'a. Benden Gitme şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için gidiyor.

0: Kara Kız'dan iyi yayınlar. Resul Dal Bey için bir adın kaldı içimde, bir de suskun geceler, konuşsam eksik, sussam yarım kalıyorum. Zaman geçiyor ama bazı yokluklar hiç geçmiyor.
1: Taner'lesiniz.

Yeni Samsun T-Tipi kapalı yatmakta olan A26 koğuşundaki Emirhan Kaplan'a armağan ediyorum, seni çok seviyorum can parçam, sen hep iyi ol diyerek mesajını sonlandırmış Emirhan Kaplan'a armağan olsun diyor. Diğer bir mesajımız bizlere ulaşan iyi yayınlar. Harun, gurbetten Sılı'ya Samsun'da bulunan sevdiklerime armağan olsun bütün güzel şarkılar, her şey gönlünüzce olsun diyerek mesajını sonlandırmış Harun için de gidiyor. İyi yayınlar Emre Yağızkaya'dan, A24 koğuşundan, aileme ve bütün sevdiklerime armağan olsun.

0: Tutku FM.
1: Bölgenin en iyisi. En iyisi.
2: Patent Kalbi programında sonlara geliyoruz ve Cengiz Kurtoğlu alıyor sırayı. Sevmek kimsen kimsin diyor. Can ulaştırmış mesajını yayınlar, tüm radyo dostlarına da armağan olsun diyor.

Gecenin sessizliğinde seni düşünüyor, özlemini kalbimde taşıyorum. Aramızdaki mesafeler sevgimi azaltmıyor, aksine her geçen gün daha da büyütüyor. Bir gün bu hasret bitecek ve gözlerine bakıp beklediğim tüm yarınlara kavuşacağım. Bugüne kadar adını dualarımda, sevgini yüreğimde saklayacağım. Yarın aramanı bekliyorum üzerini ört. Yarın yine seninle radyo başında olacağım. Seni çok seviyorum, kocaman öpüyorum. Rabbime emanetsin her şeyim. Emrah Yalçın'dan Kübra Taş'a, canımdan can iste, ömrümden ömür şarkısı armağan olsun diyor. Emrah Yalçın için geliyor.

Akşam Ev Gayrimenkul sponsorluğunda saat 20'de başlayan beraberliğimizin sonuna gelmiş bulunuyoruz. Değerli dinleyiciler, mesajlarıyla ve dinleyerek programımıza renk atan bütün dinleyenlerimize ayrı ayrı çok teşekkür ediyorum. Yarın gece saat 20 itibariyle buluşmak üzere. Sevgiler paylaştıkça güzel, her şey gönlünüzce olsun. Hoşçakalın.

Bilirsin be güzelim. Söylerdim sana, gözlerimle anlatırdım sevdamı. Sen söz konusu olunca, sevdamız söz konusu olunca bir Allah'ın, bir sen ve bir de ben olurdum. Ama sevdam unutma. Aslan gibi yüreğim var. Salsınlar belalar üstüme, fark etmez. Hesabını göreceğim, defterini de göreceğim herkesin. Bunu bil ki seni çok seviyorum. Sen benim dünyam, sen benim nefesim ve sen benim her şeyimdir. Ve öyle kalacaksın. Seni çok seviyorum lan.

Senle yaşadığım o yılları hiç yaşanmamışsın. Yaşadığımız o büyük aşkı bir rüya, bir masalmış, bir yalanmışsak, seni ne kadar çok sevdiğimi bilirsin.

da kışta. Çamura oturduk iş işten geçti. Gönlümü kaptırdım kanatsız bir kuşa. Hasrete belendik iş işten geçti kibrem. Etrafımı sardı ayrı kotları. Kuzuları kesip sattık atları. Bir tatlı gülüşe verdik katları. Serveti batırdık iş işten geçti. Barlarda diskoda attık havayı. Karganın sırtına yaptık yuvayı. Sorma geçsin o eski davayı. Ellere kaptırdık iş işten geçti kibrem. Bunca sene boşa ömrü çürüttüm. Dünyanın malıyla gönül avuttum. Esen yele karşı harman savurdum. Hem

alemde, bu alemde insanlara darıldım. Efkarlandım, yaralandım, kırıldım. Gül diye bir yılana sarıldım. Gerçeği anladım ama iş işten geçti. Kıymeti yok imiş tacile tahtın. Lokması tatlıdır helal kazancın. Düşmeye gör tanımaz kardeşim. Kendimi bitirdim vallahi iş işten geçti. Elde avuçta var iken gül gibi geçinip gidiyorduk ağalar gibi. Rüzgara kapılan bir harman gibi darma duman olduk iş işten geçti. Bir kere düştük ya soran olmadı. Artık bu alemden de umudum kalmadı. Şimdi etrafımda kimse kalmadı.

Nehirlerim taşarsa, bahar gelip çiçeklerim açmazsa, ya bir de yüreğimde yaram azarsa, yaramı sarmaya lokman mı verir? Yaramı sarmaya tabip mi gelir?

sevgilim. Gel dedin de gelmedim. Daha senden vazgeçmiş değilim. Beni bul dedin de bulmadım. Dallarımı kırdılar, beni senden ayırdılar. Suçsuz günahsız yere kanımıza girdiler.

0: Arabesk'in en iyisi. Türkiye'nin en damar radyosu. Tutku FM. Bu frekansı çok seveceksiniz. Burası Tutku FM.
1: Geleceğini biliyordum. Benden kolay vazgeçti.

Sosyal medya hesaplarımız Instagram Tutku FM Türkiye, Facebook Tutku FM Türkiye, Twitter Tutku FM Türkiye. Tutku FM Türkiye. Takip et.